hin. Bim, bam, bim, bam, bim, birim, birim, bam. Quer ihr Band, ja, bim, birim, birim, bam. Edvard die Dachsbrun, bim, birim, birim, bam.